0: 的。
1: 毛西发我拉什么干？西发继续！
2: 加油！加油！加油！
3: 协作与分享，只有在自由表达的空间里，快乐才能真正被释放出来。阿迪力江、热西丁江、阿卜杜许库尔江、艾尼瓦尔江，是在沙车县出生长大的伙伴。从小在尘土飞扬的街头巷尾追逐足球，职业赛场是他们遥不可及却又心心念念的梦想。
4: 奥迪麦吗？奥迪麦。
5: 很多很多困难，我们当不了职业运动员，但是我们对足球的热爱一分钟也没有停下来。
4: 希望以后在我们家乡多多举办这种的足球比赛，为我们的国足出现我们的贡献。
6: 奥特曼，
4: 有点紧张。
3: 年少时的梦想并没有因为成长被时间吹散，只是通往梦想的道路与当初的想象有些不同。
7: Мен алимент деп турып, якен кайтып келгенден кийин, мисалы Бэл болсун, ош коучлар болсун, эмеш кичик балдардын аз мал топ тапкандарын көрүп, ашундан жакшы болгон балдарым бар экен, лекин эми мисалы мал топчулар эмесенге, махсус турган бир тренерлер жок экен деп шуну көрүп, ош балдардын махсус бир системалык тарбиялай, чоң-чоң мусабакаларда ойноп,
8: жанда, гаудаңды жанда.
3: I'm not sure.
7: Özümüz yetemeyen inşallah'a, özümüz oynayamayan müsabakalarını biz tebliğen balalar oynaydıkken, şu balaların oynayan müsabakalarını görsek özümüz bir kutu şok kalıyken.
3: Yüzan bu do, yal çın bu şa. Nengo manzu tiyacin de, zinan şi zeyong feyçi de çanfan.
5: Biz destepte bu, amda bu çanfan köygen çığımızda amda pek ayacalandık, hem ümitsizlendik. Hem de ümitsizlik nerede degen çağda bu, meydanda hem de bekle konurup gitken. Lakin hem de bu çanfandan vazgeçip yak buldum bir koysak hem kaçan bunlar yakışı muhaf boğan çanlığına tapağlayımız, özümüz okumayımız hem de. Şuna tohta vazgeçmeyle de birbirle az azdan kalıp bir günkide kalıp gelip geldik hem de.
6: Cepi saçım.
3: 阿迪力江的弟弟来看过后，觉得这事儿不靠谱。然而阿迪力江却依然信心满满。这座小城从未有过室内足球俱乐部，他们把这里取名叫希望之星，因为对他们来说有希望就有未来。把球场建起来可以靠自给自足，但运营可就不是关起门来的游戏了。
6: Anlaşmanın bekliyor, edemem dışkılayı bekliyor. Son dönemde. Bir gün dükkü asak oldu tabi bu mesela. Yine bu iş çıkan, yine bu iş çıkan. En bir işin konulaştığı gibi yamuğu yıkıp duran. Anlaşmanın. Ha, tükeşti, balonu meşgul başlattı.

0: 是啊，
1: 你会
2: 两位啊，
0: 嗯，
3: 我们在酒店里回到香多尔。
4: 球场本身就是资源，他们利用场地的空闲时间组织比赛，也让球场活了起来。
0: Ani sala baksak kayan, zeyn çıkmasa, zeyn dağıtmasa aklan payda çıkmasa ben bana.
5: Özünü özüye gel, bana sayısın. Topçu balla hep gidip bir körüş yap, biz iş bitti. İstat meydanımızdan teşvikatı oldu yine. Maksat faydalı pişemez. Özünü özüye gel, bana alırsa, zeyn dağıtmasa.
0: Zeyn dağıtmasa.
5: Özgü özüye gel, bana alırsa, buldu.
6: 就你这个小个子，你又爬不上去，根本没人。
7: 人爸妈，你房间进来的
8: 没有人？
7: 没有的。教
9: 练开着跑车来了。
0: 吃饭，要吃吗？要吃吗？
10: 买这个的，
11: 羊娃子吃光。
4: 日子不轻松，脚步不能停。孩子们陆续来报道，阿迪丽江他们仿佛看见了曾经的自己，更重要的是他们看见了孩子们的未
5: 来。
12: Hazırca buludu, benim için olsa tüm yakışılıp şaraitini. Meyli meydanın süt olsun, muhit olsun, tazlık işleri olsun, yak ul eslihalar olsun. Hemen yakışılıp kılıç hem de arzuyumuz var. Niye
0: benim için yapıyorsun? Çünkü
13: ben C'est
0: toujours un coup, moi. Beaucoup. Je
13: suis
5: prêt. Topçuluk hayatımız olsa biz top kırgızga vaktimizde yakışı adamlarının hem de sevilik aldım ötke vaktimizde ait pek ayacalarımız bu top kırgızga vaktimizde. Net skut içi de pek ayacalık duygu gibi olmamız. Genç cevallilik sebirimizde olsa biz şu özümü terbiye atkan ballarının ki şu yitilip üst bitlişiğe biz şahit olmamız. Şunların doğru yolu gideklenmemiş ki Türk olabiliriz.
4: ...2025 阿迪丽江迎来了人生大事。他把新婚妻子带到了他们的俱乐部。未来，他还想在这里见证他们的孩子一天天长大，这里充满了希望。
5: Hazır oylab baksam, ben küçük günüm başlayıp, hazır kadar bir hoşçakalık ağaçla futbolda münasebetlik.
12: Bizden top koyan kızgınlıkımız, herkes susta pahını yok. Çünkü futbol bizden Allah kaçan hayatımızdan bir kısmı futboldu.
0: 机会必须要把握好啊！新疆
14: 加油！
0: 喀什
14: 加油！
0: 月坡
14: 加油！加油！加油！加油！
15: 忙啊！
16: 要动！
4: 2024年八月，中国首届全民健身大赛——西北赛区足球比赛正在克拉玛依市进行。
17: 秋天这个是棉农的嘛，七号他是火，他是搞包子师傅，这个六号是火车司机，七号、八号、十二号，就是他们是教师，十五号是银行干部，九号、十号、一号他们是刚大学毕业待业青年。
4: 所有参加比赛的都不是职业球队，但场上队员的表现不逊于任何一场职业比赛。
18: 五人制足球男子组第三名陕西省代表队，第二名宁夏回族自治区代表队，第一名新疆维吾尔自治区喀什地区越普县越普。
4: 经过三天激烈的角逐，新疆。

0: 踏实越轨出线，一支业余球队获得了5人制的冠军，顺利闯进了中国全民健身大赛的决赛圈。从8000多米的雪峰到1000多米的盆地，7000米的落差里，人们早已习惯了仰望，仰望山峰，也仰望梦想。足球的精神里也藏着他们熟悉的东西，奇迹、信念、荣誉与热望。1700多公里外的越普湖县是这支球队的出发地。
1: Ben kesmeden geç olmasam mı? Ben de kesim ticaret sanspez olsam mı? Meydana çıkkanlık üzerime tenet geçeceğim.
2: Ben en yaş kurganım ailemdekiler ve minon dostlarım. İkincisi futbol. Üçüncüsü minon yan ağam, küçük maşinam.
3: Ben üzerim bir dihkan. Turmuşumuz mu adı sattı. Edizirik'nin işlerini kılıp, mesela herip kılıp kesem olmuş ki. Şu an oynayış ceryanda, kalladan da onda erip kalıp, erip çarçaydıgan evvelde fakat kalladan çıkıyor. Çünkü meydanlık işler. Stop oynayıp sonunda bir kuşallık da bilmezsen de.
0: Çuşu, sıcı, nongmin. Tamın da şınfın gıbı şantong. Dan yinvey 足球他们在一个人口超过17万的县城中走到了一起。每天
4: 训练时间你不知道吗？马上就要比赛了，现在你们这训练都迟到，什么情况？这个你也过来，什么情况？这个
5: 今天
4: 怎么了？今天怎么了？
5: 送那个学校的货了。下次
4: 你呢？
5: 他等我了。
6: 每天的课上呢？
4: 你们要这样子对这个训练都不重视起来的话，怎么去参加国家的比赛呢？全国赛呢？啊？
5: 今天就特殊情况。
4: 特殊情况也要给我说一下呀，连个电话都不打吗？你们？啊？
5: 刚那个学校打电话也。
4: 啊，学校打电话咋了？你也给我说一下呀，学校打电话啊。昨天说好的是推迟给你们半个小时，让你们接一下孩子，送一下娃娃。20个俯卧撑，跑2圈。
7: 手机全部放下，开始。
2: 1米到1米半。
3: Biz top oynayımız diğer vaktimizde hem böyle az az işlerimizin taşlayıp kilimiz. Kirip hem üyeden bir hoşallık tapkandan sırt özara bir kürşe bir cem buludgan bir işimi. Bu kumandetki ballı olan biz üzümüzün hem de bir jip ötküzülgen marcanındek duyguda bulmuşsak bizim o kumandetkiler mesela çeçilip geçse bu neticemiz bana yakışık olmaydı.
0: Şöcinyenli 琐碎填满了日常，但足球让他们的生活依然滚烫。
8: 来！
9: 对。
0: 江苏总决赛在即，三个人各有各的难题，但奖杯就在眼前，谁都不愿停下脚步。

0: 我红白路给怎么难的红白路给怎
1: 首场比赛就异常艰难，下半场队长被罚下，成为整场比赛的转折点。哦，
2: Ama top oynar top oynaganda kaydı önce ehlaklık aşağı kanaat kalımız şilte orunsuz işini katli kılmay emir duycan bolsa anda balının ki şu keyfiyen tanışıp ip mansak bulut de menen tüncümeden şükür diyeb tutulum efsulandım üzerimden ki şu duycanlık salayetinde duycanlık vazifemle ada kılanmadım.
0: Hey! Müdafiye ben silah oynayıp durun lan.
3: Cüret.
1: Jiangsu 队利用主场优势逼平新疆乐普湖。
2: Əlisi bir meydan toxtudum. Hayatımda tüncü qaytımda qızıl kartına aş mənəkət müsafisi idim. Mən o meydanın üzərin düşənməyə təşkil olduğum ki, hissiyatını nazır tıllan təsirləşib qatil edirəm. Bək yapışlandım, bək pişanam qaldım.
1: 没有了球队灵魂，队员又频繁受伤，新疆队面临着无人可用的绝境。
4: 来擦一下地啊！
5: Kançık ters kelime müsabakaya bak, kanda oynayan top. Ne oynayımız, ne misyak verilmez.
6: Vallahi.
5: Ne uyan koyumuz bir yer değil mi?
6: Vallahi. Eşim olmayla. Eşim olmayla.
5: Ay şu kişkine sevenlikten hem de onu ruhuyla hem de onu şu... Ay şu netice olan otel iştiyakı hem de siz kılsın çalışın değil mi?
6: Kanda kılmıyoruz hem de. Orada o gibi değişmeyeler.
5: Ama ben uyandık, usulcılık koyuz bu arada. Sonra uyancılık başlık koyuz bu arada. Biz ne uyan koyuz, biz topuyla neticemize olmayı da.
6: Baba baba o. Ona bunu yendin ki onu gelmeyle. Kuban, kuban.
5: Elenin kaçma, rahman canım yok.
7: Ben yerim de.
8: Hey, Juo Haoyun. Jiayou.
9: Bu top jumlaq nəsə utturuş digən bubdur da. Utsaq, utdursaq, həmisimiz qayğıdınmı, xoşallıqdınmı, tən bəhrəmən bulunuz.
6: Hə, qanunəm də yüzümüz məkki təqdirmiş, yüzümüz bəlgələydi qan vaxtıda. Pürsətmə, çın tutmuşaq olmayla. Kallanmışlar.
5: Kiler kadın bağlı yok kukmayımız bu ne kilerliğimiz ben kukmayım ben. Ters geldi. Çım oynar. La ben kukmayız. Nukul sen kukmayı edip etmeyi vermiş kendi kukmayı. Çım oynayla bir şey anırız ne oldu bu.
6: Kavallı lan.
1: 第三场他们必须赢，否则就要打道回府。队长乌布里阿西姆不再执着于个人表现，而是更多地承担起了组织者的角色，为新疆队赢下了小组最强的对手河南队。